The pulse of the island. Capital Radio. Cyprus.

bounce to the beat.

0: Show Lana ile başlıyor. Bu program İngiliz ikonu MG sponsorluğunda. Changar Motors güvencesiyle sizlerle.
1: Capital Radio Morning Show with Rana. Sponsored by the British icon MG. Changar Motors.
2: Let's go.

Yepyeni bir haftayı karşılıyoruz. Güzel bir pazartesiye başlıyoruz. Bugünü de güzel hale getirecek en sevdiğiniz şarkılarla, günün en güzel haberleriyle Capital Radyo'da Çengel Motors'un katkılarıyla Capital Radyo Morning Show'a başlıyoruz. Gününüz aydın olsun. Hafta içerisi sabah olduğu gibi bu güzel pazartesi gününde de 7 itibariyle Capital Radyo'da gün aydınlanmaya başlıyor. Siz de bizimle birlikte yeni günü karşılamak isterseniz açın radyonuzun sesini. Ben Rana, mikrofon başındayım. Siz de radyonuzun başında olun. Pazartesi keyifle birlikte karşılayalım. Günaydın.

0: Hard to see his love was the key that opened my skies.
1: Kısa bir reklam arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MG ve Changar Motors güç katıyor.
2: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
3: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 Pedal Shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
4: My name is G. MG.
5: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
6: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
7: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
1: Rana ile Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola MG konforuyla çıkın. Changar Motors.
2: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Sıcak bir hafta sonunu geride bıraktık. Ancak önümüzdeki hafta, geride bıraktığımız hafta sonu kadar sıcak olmayacak diyor meteoroloji. Uzun vadeli tahminlere baktığımda hafta ortasından itibaren bir serinleme gözüküyor. Şöyle bir 6-7 derecelik serinleme olabilir hafta ortasından sonra. Neyse, biz pazartesiye bir başlayalım. Yeni haftayı karşılarken sıcaklık hali hazırda yine 30'lu değerlere yakın. 28 derece diyelim en yüksek sıcaklık, en düşük sıcaklık 18 derece. Ama bu hafta yağış geçişleri görülme olasılığı yüksek diyor meteoroloji. Yine önümüzdeki günlerde gün gün hava durumuna bakıp konuşacağız. Ama ben haftayı karşılarken hatırlatmış olayım. Bu güzel Ekim sabahını, Ekim'in 12'sini Capital Radio'da karşılamaya devam edelim.

müzik dünyasının efsanevi ismi, pop müziğin kralı Michael Jackson, ölümünden sonra da hala en çok kazanan ünlüler sıralamasında birinci sırada tabii ki. Efsanevi Thriller klibinde giydiği siyah kırmızı deri ceketin Aralık ayında Los Angeles'ta açık artırmaya çıkacağı konuşuluyor. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor ikonik ceket. Müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir satış rekoru kırması bekleniyor. E tabii ki kıracak. Hem şarkı, hem albüm, hem klip, yani Thriller rekorlar kırmıştı çıktığı dönemde. Hali hazırda hala en çok dinlenenler arasında. Thriller'da giyilen o kırmızı siyah ikonik cekette müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekorla karşımıza çıkabilir. Bakalım Aralık ayında Los Angeles'ta açık artırmaya çıkacakmış. Duyurmuş olalım.

0: ve en yeni müzik devam edecek. Rana ile Kapital Radyo Morning Show, Emci ve Çangar Motors'un katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: The Capital Radio Morning Show is brought to you by MG and Çangar Motors.
2: BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta. Çangar Love You.

0: Coffee in Teras Neopark AVM yine üst yolda.
1: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin. Siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta. Her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
2: Rana ile Kapital Radyo Morning Show'a devam ediyoruz. MG ile sürüş keyfi Changar Motors farkıyla.
3: Capital Radio Morning Show with Rana continues. Drive the British icon MG. Changar Motors.

rutinlerimizin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Belki biz çok dikkat etmiyor olabiliriz sabah rutinlerine ama gün içinde yapacağınız ve dahi sonrasında hayatımız için geçerli olacak pek çok alanda sabah rutinleri önemliymiş. Peki ne yapalım? Sabah alışkanlıklarımızın arasına neler ekleyelim? Şöyle bir hızlıca şükran pratiği yapın diyorlar. Yani her gün güne sağlıklı başladığınız için, bu sabah da gözümü sağlıklı açtığım için şükretmem gerekir diye düşüneceksiniz. Sabah enerjinizi minnettarlık duygunuzla birleştirdiğinizde ve bunu her gün yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diyorlar. Nefes egzersizleri tavsiye ediyorlar, sabah farkındalıkları sabah rutinleri arasında. Şükran pratiğinden sonra bir de bir küçük nefes egzersizi yaparsanız eğer tüm bedeniniz tam bir farkındalık yaşayacak diyorlar. Tabi bilinçli nefes çalışmaları yapmak gerekiyor, öyle kafanıza göre değil. Bir de son olarak vizyon panonuza bakın diyorlar. Neler yapmak istiyorsanız kendinize yapacaklarınızı şöyle bir sıralayın ve her gün güne başlarken o ulaşmak istediğiniz hedeflere bakın ki daha hızlı ulaşın. Şöyle Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var. Gece yatmadan önce baktığınız son şey, gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltınıza kazanır diyorlar ve ekliyorlar. Bu yüzden eylem panonuzu yatağınızın yanında tuttuğunuz vakit, her sabah uyandığınızda, hatta her gece yatağa girerken baktığınız vakit, o harekete geçmek istediğiniz anlara daha hızlı ulaşacaksınız. Yani ulaşmak istediğiniz hedeflere daha hızlı ulaşacaksınız diyorlar. Böylece bu sabah alışkanlıklarıyla hem zihniniz daha sağlıklı olacak hem de bedeniniz. Çok da zor değil. Yapalım bakalım, deneyelim. Herkes de aynı sonucu verecek mi?

Mutlu sabahlar, keyifli haftalar, mutlu pazartesiler hepinize. Capital Radio ile pazartesiniz daha mutlu tabii ki. Çengel Motors'a uğrarsanız eğer her gününüz daha mutlu. Çünkü Çengel Motors'ta her güne mutlu başlayacağınız MG'ler var. Çengel Motors MG Showroom'una uğradığınızda MG 3, MG HS, MG ZS, MG 7 Fastback sedanla tanışıp tanışmakla kalmayıp sahip olacaksınız. MG 7 Fastback sedan tanıtımı özel fiyatıyla bekliyor ve karşılaştığınız her MG 7 yıl fabrika garantili 0 kilometre Çengel Motors'ta sizi bekliyor. Üstelik bir de Hybrid Plus özelliği var. Detaylar için en güzeli yeni haftaya başlamışken hemen Çengel Motors'a uğramak.

0: arası veriyoruz. Kapital Radyo Morning Show'a İngiliz ikonu MG ve Changar Motors güç katıyor.
1: Capital Radio Morning Show with Rana is powered by MG and Changar Motors.
2: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
3: My name is G. MG.
4: Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Rana'yla Kapital Radyo Morning Show geri döndü. Yola enci konforuyla çıkın. Changar Motors.
3: We're back with Rana on Capital Radio. Experience MG. Changar Motors.

Zaman dediğimiz şey çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim'in 12'sine de geldik. Şurada ne kaldı? Kasım, Aralık. 2-2,5 ay sonra yeni bir yılı karşılayacağız. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 2026'yı karşılamak için neler yapalım diye düşündüğümüzü daha dün gibi hatırlıyorum ben aslında. O kadar hızlı geçiyor ki yıllar. Yıllar hızlı geçerken biz de yaş alıyoruz tabii ki. Bakın, yaşlanıyoruz demiyorum. Çünkü yaşlanmak biraz daha sevimsiz geliyor kulağa. Yaş alıyoruz, olgunlaşıyoruz, büyüyoruz. Ama sağlıkla yapmamız gerekiyor bunu. Birkaç kural varmış sağlıklı yaş alabilmek için. Hadi gelin şu kurallara bir bakalım. Kuralları çok da sevmiyorum ben ama hayatın düzeni için gerekli. Ve sağlıklı yaş almak için de tabii ki önemli. Yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzınız nasıl sağlıklı yaş aldığınızı belirliyor. Doğal seçimlerle, ara öğünlerle, tükettiğiniz meyve sebzelerle, zamanında tükettiğiniz meyve sebzelerle hem kas ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz, hem de belirli yaptırdığınız testlerle, tahlillerle vücudunuzdaki değişiklikleri fark edebilirsiniz diyorlar. Sağlıklı yaş almak için mutlaka belirli aralıklarla doktorunuza uğramayı unutmayın. Sabah rutinleri, düzenli uyku, iyi bir ruh sağlığı için olmazsa olmaz egzersiz mutlaka hayatınızda olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Cilt sağlığınızı destekleyeceksiniz. Yeterli su içtiğinizde, D vitamini aldığınızda, C vitamini aldığınızda cildiniz de genç kalacak diyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı yaş alabilmek için bu kuralları hayatınızdan eksik etmeyin diye ben de eklemiş olayım. Kurallar bazen kulağımıza tatsız gelse de hayatın düzeni için gerekli, unutmamak

Günaydın yeni güne, yeni haftaya, pazartesiye, Ekim'in 12'sine bu güzel sabaha günaydın. Güzel haberler alacağınız, sevdiklerinizle bir arada olacağınız güzel bir hafta olsun. Sağlıkla, mutlulukla, keyifle karşılayalım her yeni gelen günü. Gününüz güzel başlasın diye tabii ki bu pazartesi sabahında da ben Rayna Capital Radio'da mikrofon başındayım. Ve tabii ki günün 8. saatinde de Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show devam ediyor günaydın.

0: right back with the best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
1: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

uyarıyor. Obezite çok fazlalaşmaya başladı. Çünkü hareketsizlik. Çünkü fazlasıyla sağlıksız beslenme hayatımızın odağında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıklamış. Dikkat çeken bir uyarı, son 34 yılda çocuk ve ergenlerde obezite yaygını 4 katına çıkmış. Çünkü hareketsizce bilgisayar başında oturup yiyip içip oyun oynuyorlar. Çoğu öyle. Bu yüzden çocukları eskiden olduğu gibi başka aktivitelere, spora, hareketli yaşama yönlendirmek lazım. Tabii eğer imkanınız varsa diyeceğim. İmkanlar dahilinde şöyle ki çocuğunuzu harekete geçirebiliyorsanız. Çünkü bazıları dinlemeyip harekete geçmeyip bilgisayar başında oturmaya devam ediyorlar. Fakat yayınlanan bu yeni kılavuzda Dünya Sağlık Örgütü bunun kritik bir uyarı olduğunu ve 1990 yılından bu yana 4 katına çıktığını söylemişler. Çocuk ve ergenlerde obezite sebebiyle pek çok hastalık da artış göstermiş. Tatsız haberler vermeyi sevmem ama hem kendimiz hem de çocuklarımız için harekete geçmek lazım tam anlamıyla.

Günaydın. Yeni bir gün daha başladı. Peki siz bu yeni günü nasıl karşıladınız? Güne başlarken yine halsiz ve bitkin miydiniz? Pazartesi olduğu için olabilir. Sonbaharda olduğumuz için olabilir. Değil. Modern çağın sessiz tehlikesi diyor uzmanlar. Her sabah bitkin uyanmak, yorgun olabilmek, yorgun uyanmak sabahları aslında bu yeni çağın sessiz tehlikesi. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, gün boyunca kendinizi bitkin, isteksiz, yorgun hissediyorsanız, tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar, sürekli ulaşılabilir olma baskısı, artan stres sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da etkiliyor ve böylece sabahları yorgun uyanıyoruz. Hafıza ve uyku sorunlarından tutun da bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda modern çağın getirisi bizi hasta ediyor. Bizi hasta eden aslında modern çağın ta kendisi. Biz kolaylaştırıyor hayatı diye düşünsek de o bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Mümkün olduğunca keşke olabilse eski hayatımıza, şöyle 90'lara, 90'lardan önceye dönebilsek keşke, ama en azından kendimize, hayat şeklimize, çevre koşullarına biraz daha dikkat edebiliriz. Kendimize dikkat edebiliriz aslında. Her sabah yorgun uyanmak sadece buzdağının görünen kısmı. Peki o halde bugüne de yorgun değil, bugüne de mutlu, keyifli, istekli, enerjik başlayalım. İsterseniz şöyle bir geriye dönüp bakın hayatınızda neler değiştirmeniz gerekiyor. Sonra müziğin sesini açın.

0: W Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar loves you.

0: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
1: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyanist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyanist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyanist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyanist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
2: Changer Motors'un katkılarıyla hazırlanan BMW Morning Show devam ediyor.
3: Start your day with the Capital Radio Morning Show.
4: Capital Radio Morning Show.
3: Brought to you by BMW North Cyprus.

gördüğünüz dışlar, kurduğunuz hayaller hepsi gerçek olsun ama en güzelleri tabii ki. Bazen kabuslarda görebiliyoruz. Aslında gece gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel görüntülerden, gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim dünyası. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan kapsamlı bir araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anılarımızı, duygularımızı harmanlayarak her gece uykumuzda yeniden bize yazdığını ortaya çıkartmış. Yani günlük yaşadıklarımızdan bir senaryo ortaya çıkartıyor beynimiz ve bizi geleceğe hazırlıyor. Hani olabilitesini gösteriyor gece rüyalar biraz da. Bazen de o gördüğümüz rüyalar haberci olabiliyor ama işte bunu ayırt edemiyorum ben. Bazen bazı insanların haberci rüyalarda görebildiğini söylüyorlar ama bunu bilim net olarak açıklayamıyor. Peki o halde biz yine gördüğümüz güzel düşler diyelim parantez içinde. Kurduğumuz hayaller gerçek olsun bu güzel pazartesi de yeni haftada da istediğimiz ne varsa ayağımıza kadar gelsin.

Şengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'u dinliyorsunuz. Günaydın aramıza yeni katılanlar, pazartesiye yeni katılanlar, bu sabah da güne Capital Radio'da başlayanlar günaydın. Şengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'u günü karşılarken BMW fırsatlarından da bahsedelim. Çünkü en beğendiğiniz BMW'lar, sürüş keyfini sonuna kadar hissedeceğiniz BMW'lar Şengel Motors'ta. Ve sizler hayallerinize kolay şekilde ulaşmak istiyorsanız Şengel Motors'u uğrayacaksınız. Çünkü tüm BMW'lar 24 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Bankasız, kefesiz, faizsiz en beğendiğiniz BMW'lara ulaşmak için en kestirme yol Şengel Motors'ta, hatırlatmış olalım. Haftaya yeni başlayanlar plan programı ona göre yapsın. Günaydın.

0: We'll be right back with the best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.

sonbahardayız ya, halsiz, yorgun, bitkin olmaktan bahsediyoruz. Gerçi herkes için geçerli değil. Yani ben sonbaharı seviyorum mesela. Ben bazen sabah güne bulutlu başlarsam o günü daha çok sevebiliyorum. Yağmuru sevebiliyorum. Bu aslında biraz da yaşadığımız anı sevmekle alakalı. Ama siz her daim yorgunsanız, özellikle akşam yemeklerinden sonra, ha, öğle yemeği de olabilir, yemeklerden sonra böyle bir uyku hali, bir ağırlık çöküyorsa, tatlı bir şekerleme yapmak istiyorsanız hemen yatıp uyuyun demeyeceğim size. Çünkü uzmanlar sindirim süreciyle birlikte vücudumuzun metabolik faaliyetleri değişirken tükettiğimiz öğün miktarı ve içeriğinin de bunu etkileyebileceğini söylüyorlar. İşte bunun için yemek yedikten sonra böyle bir halsizlik, bitkinlik geliyorsa, uyku hali geliyorsa eğer, yalnız değilsiniz. Fakat süreklilik arz ediyorsa kan şekerinde değişimler olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmakta fayda var diyorlar. Mümkünse yemek öncesi, yemek sonrası şeker ölçümü yapılmasını tavsiye ediyorlar. Ama tabii biz doktor değiliz. Küçük bir tavsiye hatırlatmış olayım. Siz yine bir uzmana başvurun. Ha, yemekten sonra şöyle bir 10 dakika kestireyim deyip öğle yemeğinden sonra kestirmek de çok iyi geliyor. Orası da tartışılmaz ama siz yine sağlığı elden bırakmayın diyelim.

Fark ettiniz mi? Aynı şarkıyı farklı zamanlarda dinlediğinizde farklı şekillerde hissedebiliyorsunuz şarkının duygusunu. Belki mutlu olduğunuz anda daha iyi hissettiriyor size kendinizi. Belki mutsuz olduğunuz anlarda şarkının içeriğine daha fazla dikkat ediyorsunuz. Belki müziğine, belki sözlerine. Olur ya, aynı şarkıyı farklı şartlarda dinlediğinizde farklı ruh hallerinde hissedebiliyorsunuz. O halde bugün de güne mutlu başlayın. Pazartesinin tadını çıkartın. Güne güzel başlayın ki duyduğunuz şarkılar keyif versin. Radyonuz açık olsun tabii gününüzü keyiflendirmek için. Capital Radio'da Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show devam etsin. Günaydın. Ben

0: best and newest music. The Capital Radio Morning Show. Sponsored by BMW. BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like
4: dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
5: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: The anthems of your life. Capital Radio 93.8 Cyprus.

ilginçtir. Yediklerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyni etkiliyormuş. Uzmanlar bunu pek çok kez açıkladılar aslında. İkinci beynimiz bağırsaklar. Yani genç kalmak istiyorsak onları da genç tutacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz. Ama işte bu aldığımız takviyeler çözüm değil diyorlar. Sağlıklı besleneceğiz. Takviyeleri yerine koyacağız. Vücuttaki eksikleri tamamlayacağız tabii ki ama bir de yürüyüş yapacağız. O kadar önemliymiş ki yürüyüş yapmak. Yapılan araştırmalar günde yarım saat yürümenin, her gün yarım saat yürümenin bağırsak sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Hareket edeceğiz. Çok hareketsiz kalmaya başladık son yıllarda. Birazdan yeni çağın salgını, oyun bozukluğundan da bahsedeceğim gençler için, haberiniz olsun. Anneler, babalar, ebeveynler, ne yapmak lazım? Çözümü bir uzmanda bulacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki bu oyun bağımlılığı, çocuklarda kopartamıyoruz. Peki biz önce bir yürüyüşümüzü yapalım. Önce bir güne başlayalım. Günü keyiflendirelim en sevdiğimiz şarkılar kulağımızda. Günaydın.

0: W Morning Show continues with the best and newest music after this.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

her geçen gün ekran süremizi kısaltalım dedikçe dijital dünyaya ayırdığımız vakit artıyor fark ettiyseniz. Biz de yapıyoruz bunu. Sadece çocuklar değil. Hani ebeveynler çocuklarından şikayet ediyorlar ya, çok fazla oyun oynuyorsun saatlerce vesaire tarzında yakınmalar geliyor ebeveynlerden. Peki ya siz? Sizlerin de ekran süresi her geçen gün artıyor sevgili anne babalar, ebeveynler. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bakıldığında önemli bir sağlık sorunu diyor uzmanlar. Oyun oynama bozukluğu, bağımlılık, internetten uzak kaldığında yaşanan huzursuzluk, günlük hayatın aksamasına kadar pek çok davranışı değerlendirmişler ve takıntı seviyesine gelen oyun oynama bozukluğunun 12 aydan fazla sürdüğünü fark ediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun diyorlar. Yani aslında her koşulda bir destek almak lazım ama bu dünyada, bu dijital dünyada çocukları nasıl uzak tutacağız, o bizi aşıyor, uzmanlara uzanıyor. Haberiniz olsun anneler, babalar, ebeveynler diyelim. Dijital dünya bağımlılığı her geçen gün daha fazla olumsuz sinyaller vermeye başladı. Kötü haber vermeyi sevmem ama başından hatırlatmış olayım. En azından çocukları gerçek dünyayla tanıştırın. Gerçek dünyada yaşamayı öğrensinler. Zaman alacak ama biraz da sabır gerekiyor tabii ki.

Şengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la günaydın pazartesiye. Yeni hafta başladı. Pazartesi olduğu için uyanmakta, güne başlamakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hayır, pazartesiler de gayet güzel. Güne keyifle başlamak istiyorsanız tek eksiğiniz Şengel Motors'a uğramak. Hayalinizdeki BMW'ya kavuştuğunuzda her sabah güne gayet enerjik başlayacaksınız. Her gün sürüş keyfini maksimum seviyede yaşayıp en beğendiğiniz BMW'ya bankasız, kefesiz, faizsiz ulaştığınızda her günü daha mutlu karşılayacaksınız. Deneyin. Hemen Çengel Motors'a uğrayın. 24 ay yüzde 0 faiz avantajından faydalanın. Bakın sonraki günler nasıl mutlu başlıyorsunuz. Pazartesi, cuma hiç fark etmiyor.

0: best and newest music. Capital Radio Morning Show with Rana, sponsored by BMW.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar love you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Your anthems. Your anthems. Your radio. Capital Radio Cyprus.
2: No matter what. No matter what. You got

İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu

güzel bir hafta başlangıcı yaptığımızı düşünüyorum. En azından ben sabahları gayet keyifliyim. Bendeki keyfin de size geçtiğine inanıyorum. Bu yüzden radyonuz açık olsun. Günü keyifle birlikte karşılayalım. Hafta içi her sabah 7 ile 10 arasında ben Rayna Capital Radyo'da Çengel Motors'un katkılarıyla BMW Morning Show'la yanı başınızdayım. Yarın sabah da güzel haberlerle, yarın sabah da sağlıkla, mutlulukla yine Capital Radyo'nun hit müziğiyle güne birlikte başlamak ümidiyle bugünü hoşça kalın.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

yazın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli. Çangar.

0: Eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
2: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Pearl Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kombosa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Nihalist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Nihalist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Nihalist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Nihalist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Nihalist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
2: Hey, you, you, and you. The other radio stations, thanks for listening to us. 93.8, Capital Radio, Cyprus.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
2: Çangar loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
5: Music Time.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
0: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor.
1: Capital Radio.

0: Capital Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
2: My name is G. MG.

Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar Love Me.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Are you ready? 93.8 Capital Radio is ready to...

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close your eyes.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

şimdi Çangar Motors showroomlarında. Bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli. Çangar.

0: Uslu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: This is Capital Radio.
2: Duymak istediğin ne varsa bu frekans.

Radio. Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Now time for music. Time for Capital Radio. Time for Capital.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like boş halleder. Çamaşırlar? Like boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas.

0: Efkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.

0: ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Capital Radio
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmi ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
3: Çangar loves you.
4: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit bloketsiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
5: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
1: This is Capital Radio.
0: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: anybody will.
1: This is Capital Radio, Cyprus.

0: Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: Kaldığımız yerden devam ediyoruz.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: Hey, you, you, and you. The other radio stations. Thanks for listening to us. 93.8 Capital Radio Cyprus.

0: Radyonuzu internetten kesintisiz CD kalitesinde dinlemek istiyorsanız www.kapitalsarkos.com'u tıklamanız yeterli. En güncel müzik haberleri, video klipler yine radyonuzun web sitesinde. Şimdi tıkla www.kapitalsarkos.com.
1: Hisense'in katkılarıyla hazırlanan Kapital Radyo Top 5 sizlerle.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Capital Radio Top 20. Now, we're in the top 5. Number 5. Cat's Eye.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station, www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world, just click and close your eyes.

0: iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
1: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 8'denmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: cihazın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.

0: the number one hit music station on 93.8 FM.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
1: And now time for music. Time for Capital Radio.

0: It's 3 o'clock.
1: Koffein Terrace'ın katkılarıyla. Şimdi Kapital Radyo'da Adile ile Paydos başlıyor.
0: Capital Radio Paydos Session with Adile. This moment is brought to you by Coffee in Terrace Carinia.

Herkese merhaba, Adile ben. 93.8 Capital Radio'dan sevgiler, selamlar. Yeni bir haftanın ilk programında yine birlikteyiz sizlerle. 3 saat sürecek program ve 3 saat boyunca çok güzel şarkılar dinleyeceksiniz. Coffee'in teras katkılarıyla Adile ile paydostasınız ve keyfini çıkarın bunun. Her nerede ne yapıyorsanız kolay gelsin. Açın radyonun sesini ve enerjiniz daha da artsın. Program başladı, iyi eğlenceler.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü. Şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Caffeine Terrace'ın katkılarıyla.
5: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

yanında espresso bazlı içeceğiniz ya da limonatanız. Güzel bir ikili değil mi? Mutlaka değerlendirin çünkü Coffee Terrace'ta harika bir kampanya var. Dilediğin tatlıyı al, yanında espresso bazlı içeceğin ya da limonatan ikram olsun. Ayrıntılı bilgi için coffee.terrace Instagram adresini takip edebilirsiniz. Capture Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'ta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Konvasa özel taşıt kredisiyle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel, faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
2: Mola bitti. Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
3: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Günün ilk haberi çok yaratıcı bir haber. Evlerine temizlikçi çağıran çift şöyle bir not bırakmış bakın. Eve 100 tane mini ördek sakladık. Bunu işin layığıyla yapıldığından emin olmak için yapıyoruz. Lütfen tüm ördekleri bu kavanozun içine bırakın. Yani gizli, saklı bölgelere o ördekleri koymuşlar ki temizliğinden emin olmak istemişler. İnanılmaz bir fikir. Bilmiyorum dener misiniz ama denemek lazım diye düşünüyorum. Haberiniz olsun. Capital Radio'dasınız. Adile ile Paydos devam ediyor.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
3: Changar loves you.
4: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrace'ta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terrace. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Peki hediyeler?
1: Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like Boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
2: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko yazar kasa posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
3: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace Karenia. Let's go.

Biliyor musunuz? Araştırmalar göstermiş ki sizi spor yapmaya, sağlıklı beslenmeye ve kendini geliştirmeye teşvik eden insanlar hayatınızda asla kaybetmemeniz gereken insanlar demişler. Çok doğru. Evet, etrafınızdaki insanlar aman boş ver spor yapıp da ne yapacaksın? Aman ye gitsin diyorlarsa bir durun orada. Çünkü hayat böyle devam etmez. Yani arada kaçamaklar olur ama mutlaka düzenli spor ve yediklerinize dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca kendi

geliştirme gibi bir not düşmüşler. Bu konuda da etrafınızda sizi teşvik eden insanlar varsa sakın kaybetmeyin onları. Mutlaka hayatınıza dahil edin arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. Çok da mutlu olacaksınız. Unutmayın. Capital Radio'dasınız. Adile ile Paydos devam ediyor.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
0: Capital Radio Paydo Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace, Carinia.

Selamlar, sevgiler bir kez daha. Herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben. Capital Radio'dasınız. Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda ve Koffein Teras katkılarıyla Adile ile Paydos'u dinliyorsunuz. Evet, haftanın ilk programında 3 saat sürecek dedik program. 1 saati geride kaldı. İkinci bölümdeyiz ve yine nefis şarkılar dinleyeceğiz. İşte bunlardan birisi sizinle.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

senin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
1: Adanın lideri NetHouse'dan öğrencilere özel kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Limit blokesiz, vade farksız 3 taksit imkanıyla internete bağlanın. Hemen 444-0555'i arayın. Dersleriniz de, eğlenceniz de kesintisiz olsun. NetHouse. Always faster, always connected.
2: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee'in Terrace'ın katkılarıyla.
3: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Coffee Interest'in muhteşem tatlı kampanyası geri döndü, haberiniz olsun. Nasıl mı? Dilediğin tatlıyı al, yanında espresso bazlı içeceğin ya da limonatan ikram olsun diyorlar. Bence bu kampanyayı kaçırmayın. Harika bir mekanda tatlınız, içeceğiniz, sohbetiniz harika bir şekilde gerçekleşebilir. Mutlaka değerlendirin. Ayrıntılı bilgi için coffee.terras Instagram adresini ziyaret etmeyi de unutmayın. Capital Radio'dasınız. Program devam ediyor.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha iyi.

0: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niyaris Sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niyaris Sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niyaris Sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Mola bitti. Coffee'in Teras'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
2: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

gülümsetecek bir araştırma haberim var size. Şöyle ki bir anket yapılmış ve ankette erkeklere sorulmuş. Yani bir boz ayıyı yenebilir misin diye. %7'si bir boz ayıyı yenebileceğine inanıyormuş gerçekten de. Yani kocaman, güçlü ve çevik bir hayvanı %7 yenebileceğine inanıyormuş. Hani belki de şey sormuşlardır, ayrıntıları yazmamışlar ama hani elinizde herhangi bir sopa ya da işte savaşacağınız bir şey olmadan diye de sormuş olabilirler. İnanılmaz. %7 bile olsa buna inanmaları inanılmaz gibi geliyor bana. Bilmem katılır mısınız? Dönelim müziğe ve eğlenmeye devam edelim. Capital Radio'dasınız. En yeni müzik devam ediyor.

0: Paydos'a kısa bir mola veriyoruz. Kahveler tazeleniyor. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla az sonra buradayız.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
3: Çangar loves you.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21. Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
0: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor.
1: Coffee in Terrace Carinia.
6: Nueva York!

Japonlarla ilgili gün geçmiyor ki bir haber duymayalım. Bir yaprak sanatçısının fotoğraflarını gördüm arkadaşlar. Evet evet, yaprak sanatçısı. Yaprakları sanata dönüştüren Japon sanatçının adı Lito. Bu şekilde arayıp görebilirsiniz. O bildiğiniz yeşil ya da kuru sarı yaprakları inanılmaz şekillere büründürüyor. Yani bunu da sanat haline getirmişler ya, pes diyorum gerçekten. Boş vaktiniz varsa bir ara inceleyin. Gördüklerinizden çok keyif alacaksınız, haberiniz olsun. Dönelim müziğe ve dinleyelim hem de en güzelini. Capture Radio'dasınız, bir yere ayrılmayın.

Selamlar, sevgiler, bir kez daha herkese bir kez daha hoş geldiniz. Adile ben. Capture Radio'dasınız, Kuzey Kıbrıs'ın bir numaralı hit müzik istasyonunda ve Coffee'in teras katkılarıyla Adile ile Paydos'ta en güzel şarkıları dinliyorsunuz. Bu saatte de son saatimizde de hem günümüzden hem de yakın geçmişten nefis şarkılar duyacaksınız. Her nerede ne yapıyorsanız kolay gelsin. Açın radyonun sesini, enerjiniz bizden olsun.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil. 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız, faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Çangar Motors'ta.
3: Çangar loves you.
4: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
5: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
0: Nefis bir mola sonrası. Adile ile Paydos geri döndü. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

0: Maydanoz.
1: Yine kadınlar üzerine bir araştırma yapılmış ama hani kadınların çok da hoşuna gitmeyecek bu haber diye düşünüyorum. Çünkü araştırmaya göre dedikodu yapmanın kadınların sağlığını ve yaşam kalitesini artırdığı tespit edilmiş. Yok böyle bir araştırma, yok böyle bir sonuç. Dedikodu yapmak neden kadınlara mahsus oluyor? Bence erkekler de yapıyor dedikoduyu. İşte kadınlarınki ortaya çıkıyor ya, biliniyor ya, onların üzerine kalıyor bu durum diye düşünüyorum. Ama herkes dedikodu yapıyor. Aslında bu konuyu açmak lazım. Dedikodu değil, belki de fikir alışverişi demeliyiz. Uzun bir konu, bir gün tartışırız. Dönelim müziğe ve en güzelini dinleyelim. Capture Radio'dasınız, bir yere ayrılmayın.

0: kısa bir kahve molası veriyoruz. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla birazdan sizlerle.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.
2: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
3: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
4: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun

0: Mola bitti. Coffee in Terrace'ın katkılarıyla Paydos devam ediyor.
1: Coffee in Terrace Carinia. The best coffees in town.

Yürüyüş her zaman tavsiye edilen bir şey, bir spor biliyorsunuz, ama öyle mağazaları gezerek ya da sağa sola bakınarak yapılan bir yürüyüşten bahsetmiyoruz tabii ki. Mümkünse bir yürüyüş alanında, değilse her nerede yürüyorsanız etrafınıza çok aldırmadan güvenli bir noktada hızlı, ritimli yürümeniz gerekiyor biliyorsunuz. Peki kaç adım atmanız gerektiğini biliyor musunuz? İşte bununla ilgili bir haber var elimde. Paslanmamak için 5000 adım demişler. Yağlanmamak için 7000 adım, iyi yaşamak için 10.000 adım her gün düzenli olarak atılmalı diye eklemişler habere. Yani en az 5000, ortalaması 10.000 gibi, ama 10.000'in üzerine çıkarsanız oh ne ala, faydasını daha fazla daha hızlı görürsünüz. Ama ne olursa olsun o sayacı kullanın ve 5000 adımı gün içerisinde atın arkadaşlar. Sağlık için yürüyoruz, koşuyoruz, hatta yüzüyoruz, unutmayın. Capital Radio'dasınız. En iyi, en yeni müzik devam ediyor.

0: kısa bir ara. Kısa bir kahve molası. Caffeine Terrace'in katkılarıyla. Paydos birazdan sizlerle.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta. Changar Love You.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Kahve molasından geri döndük. Adile ile Paydos, Coffee in Terrace'ın katkılarıyla devam ediyor. Coffee in Terrace Carinia.

Haftanın ilk programında 3 saat boyunca sizlerle birlikteydik. Güzel şarkılar ve arada enteresan haberlerle sizlere eşlik etmeye çalıştık. Umarız keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Coffee Interest'a katkılarından dolayı da teşekkür ediyoruz. Yarın yine aynı saatlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve Capital Radio'dan ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Trafiğin Teras'ın katkılarıyla Adile ile Paydos sona erdi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. En iyiler ve en yeniler için Kapital Radyo'da kalın.
1: Capital Radio Paydos Session with Adile. Brought to you by Coffee in Terrace, Carinia.
2: This is the number one hit music station.
1: Capital Radio Cyprus.

0: En iyi ve en yeni müzik az sonra kaldığı yerden devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Hiçbir yere ayrılmayın. Capital Radio.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha

0: lazım. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
4: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Tarihte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
5: En iyi müzik kaldığı yerden devam ediyor. Capital Radio.

0: Capital Radio.
1: Müzik benim için bir ayrıcalık diyorsan bu frekansta kal. Capital Radio. Kıbrıs'ın en popüler radyosu.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you.
2: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
1: Changar loves you.
2: Bulaşıklar? Like boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üstyol, Neopark AVM'de.
3: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
4: Music Time.

0: Capital Radio Top 5. Brought to you by Hisense North Cyprus.
1: Hisense Capital Radyo'nun haftanın en iyi beşini sundu.
2: Hisense North Cyprus. In love with technology.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is your number one radio station. www.capitalcyprus.com. From Cyprus to all around the world. Just click and close your eyes.

0: The number one hit music station on 93.8 FM. Sıradan bir sürüşten daha fazlasına hazır olun. Bu sıradan bir sedan değil. Bu MG7 Fastback. 2 litre güçlü motoru, süper sport modu, F1 pedal shift, aktif spoiler ve 4 çıkışlı egzoz sistemi. MG'de her detay, sürüş keyfini ve sportif karakteri bir üst seviyeye taşımak için tasarlandı. 7 yıl garanti ve 38.500 euro özel tanıtım fiyatıyla şimdi Changar Motors'ta. Yeni MG7. Kontrol sizde. Heyecan yolda. MG7 ile tanışmak için Changar Motors'a bekliyoruz.
1: My name is G. MG.

denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Music time.

0: This is Capital Radio.
1: Duymak istediğin ne varsa bu frekansta.

0: capital, the number one hit music station on 93.8 FM.
1: İşletmenize yeni nesil ödeme çözümü. Beko Yazar Kasa Posta, farklı bankalarla çalışmanın esnekliğini keşfedin. Hızlı işlem özelliği, güvenilir altyapısı ve kullanıcı dostu tasarımıyla işletmenizin ihtiyaç duyduğu çözüm şimdi çok daha avantajlı. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanıyla hemen sahip olun. Başvuru ve online satın alma için yazarkasakıbrıs.com.
2: Yeni aracınızın ödeme gününü unutmamak için hatırlatıcıyı şimdiden kurun. Çünkü seneye ödeyeceksiniz. Garanti BBVA'dan Kolmasa Özel Taşıt Kredisi'yle aracınızı şimdi alın, ödemeye 2027'de başlayın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
3: Are you ready? 93.8 Capital Radio is ready to...

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Now time for music. Time for Capital Radio. Time for...

0: maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com
1: 3. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Hey you and you. Capital Radio has a message for you. Retro never dies.

0: past whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Capital.

0: The number one hit music station on 93.8 FM.
1: Eğlenmeye hazır mısın? Bir ikon yeniden doğdu. Yeni Mini Cooper 3 kapı. İngiliz ruhu, Alman mühendisliği ve efsanevi go-kartisti. Virajları yutar, şehri oyun alanına çevirir. Daha çevik, daha canlı.

0: istediğin tarzın. Şimdi Çangar Motors showroomlarında bankasız, kefilsiz, 24 ay %0 faiz fırsatı ve 4 yıl garanti. Yeni Mini Cooper 3 kapı. Hayat şimdi daha eğlenceli.
1: Çangar loves you. Capital Radio. Your ultimate music flashback.

0: Cyprus's number one hit music station, Capital Radio.
1: Üç. BMW dünyasında sadece bir rakam değil, 10 yıllardır sürüş tutkusunun, dinamizmin ve direksiyonla kurulan o özel bağın adı. BMW 3 serisi. Şimdi 2.0 litre 4 silindirli BMW motoru, X-Drive 4 çeker sistemi, en üst M-Sport paketi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle her virajda daha fazla heyecan, her kilometrede daha fazla konfor, her anda daha fazla BMW. Üstelik şimdi 24 ay %0 faiz ve bankasız faizsiz ödeme seçenekleriyle. BMW 3 serisi. Zamansız tutku. Changar Motors'ta.
2: Changar loves you.
3: Bulaşıklar? Like a boş. Boş halleder. Çamaşırlar? Like a boş. Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Like a boş. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Like a boş.
4: Capital Radio. Bringing back the memories. The biggest hits from the 80s and 90s. Place.

0: Capital Radio WhatsApp hattı 0539 101 93 80.
1: This is Capital Radio.
0: Capital Radio WhatsApp hattı.
1: Capital

The voice of Cyprus. The sound of you. Capital Radio, Cyprus.

Radio.